0: yaksak şeyle kıra. Sonu bunu oraya kısar bildi kıra. Çersin yanı flagin isi tahtı ahlakan. Soru oru oru yakı safşı vili gira. Soru oru oru yakı soru vili gira. Soru oru oru yakı soru vili gira. Kram muhrece don hucal onu şalala. Soru oru oru yakı safşı vili gira.
1: İzem akkabla boyg mustori. Nahajas marihulniet, yunazalam achashulniet, namahvishli uili. Marisan yarkmen ogizan, shigajojo khramokhri, nahagramokhri gijojo i, hinakalin farulefin. Is nach troigon meshe satsana gozme moi chani isno is mournim bonen nakelum yuno wadelum ala is kuni kor sheshen original is kan olen fen gbin is kusnafne dauna farege. Niemo haline farule fin. Is not we gonna meme enin. En ikleche khulwa. Is kujilen yrina regun. Ere hormo haline jas.

0: Kuralım slopato enyol vahna maro khamakhma kokitan
1: Olabra gareydi sermadin Egitrildim merhur çvelinu Kecekin gülharım ahmuneli Esparoya salyagın